0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli TRT.net.tr halgasynyň internet arkaly Çanağın tünel kala Türk Saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: İzaat Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el radio la voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
13: Юфлет Зари и Türkiye.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台。
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
16: ده ترکیه غنگ رادیو ده
17: خصومه ترکیه ای جاین رادیو گایانه
18: اترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سد
20: ایچ رادیو وچه ترکیه
21: گوارید گولس ترکیه
22: ایفیرده ترکیه اوازه
23: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
28: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
29: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
31: Este Radyo Voz de Türkiye.
32: こちらは Türkiye'nin Koy Radyo です。
33: Zboru va glas otna Türkiye.
34: Efirde Türkiye Avaz Radyosu.
35: It Türkiye Hangya Radyoya.
36: Oldu Radyo Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Çankırı bütün et naharı. Türkiye'nin iç Anadolu tebitine yerleşen ve iktisati ova kocalıklı mağlarçılık işlerine etatlanan Çankırı şehrinin aşkana medeniyetine et naharı ulu meşgulluğa iyidir. Çankırı aşkana medeniyetinin ünsürü önü çekici nutkaların biri kem Çankırı bütün et naharı. Geçi ya da kuzu etinin soğun, meske yağı, pomidor koyutması ve biri-birinin tapağıttığı hoşboy iyisi otların koşulma ulan bişirliyar. Çankırı'nın şehir hakimliğinin yüz tutmağı neticesine 2023 yılı Türkiye'nin geografiyadan hasabı alınan önümlerin aratına koşulan Çankırı bütün et naharına ulanlayan et, keçi mağların kolundan, incigindan, boynundan ve kapırgasından tayaranyar. Esasan hem şehirin tuğurgunaka dağlık doluklarda duzlu örü meydanlarda otlayan geçiğinin eti, naharın taylanışına ileri tutulayan urdur. Naharın taylanışına takminen 2 kilogram et 8 bölüge bölünyer. İnce doğrulun soğun, duz, kızılburç, zira ve pomidor koyutmasulen bir kapta karıştırılıp soğuz yağdaya getiliyer ve bu soğuz etlerin üstüne dökülüyer. Soğusunun etin bölükleri kağıdına biri-birinin üstüne yerleştirilir ve kağıdının kapağı yapılıp soğutucuda 8-9 saat demini almak için koyulur. Soğusu özüne sindiren et ondan sonra başka bir kağıdına erdilen meske yağının üstüne koyulup suyu çekilen çeçenini kavurulur. Ondan sonra kızgın su koşulup yumuşayan çeçenini pişirilir. Çankırı bütün et naharı kızgın görünüşte ve palo ile birlikte ködür kerem edilir.
1: Türkiye'nin öz buluşlu önümleri.

1 Ankara Türkiye telefon 0090 312 463 33 87 fax 0090 312 463 34 54 elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin kırgızca berüüsü.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюрк.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dinleyen Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderli bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hongia radioya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangi Radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ve yer Türkiye'nin peki radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Ezo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosu.
12: It Turkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Önü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turkiye.
1: Jeda Radio Muria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: Zboruva glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Voz Radio.
8: It Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gizem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yanaştım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum.